Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.

Güzel huyluluk nedir? Vermeyene vermektir. Gelmeyene gelmektir. Dövene elsiz olmaktır. Sövene dilsiz olmaktır. Geçimli olmaktır. Tatlı dilli olmaktır. Fedakar olmaktır. İyi huylu olmaktır. Adaletli olmaktır. Dürüst olmaktır. Kale gibi sağlam olmaktır. Menfaatten dolayı bozulmamaktır. Mevkiye makama çıkınca değişmemektir. Efendim, eline geçen fırsatları kötü yola kullanmamaktır. Suistimal etmemektir. Bunlarla bir toplum güzel oluyor. Bunlarla bir aile mutlu oluyor. Bunlarla bir insan kıymetli insan oluyor. Bunlar olmadı mı toplum da mahvoluyor. Aile de yıkılıyor. İnsan da perişan oluyor. Dünyası da ahireti kahroluyor. Her bakımdan fena oluyor. Onun için namaz kadar, hac kadar, zekat kadar, Ramazan kadar, Kur'an'a olan saygımız kadar güzel huyun da çok önemli olduğunu bileceğiz. Güzel huylu olmaya önem vereceğiz. Vermiyoruz önem. İki derviş kardeş kavga ediyor. Bir yerde bir müezzin vardı, bir imam vardı aynı camide. Birbirleriyle kavgalı. Hocam dediler, geldiler rahmetli hocamız Mehmet Said Efendimiz Hazretlerine. Hocam dediler, o imam, şu müezzin, ikisi de ihvanımız, birbirleriyle küs kavgalı. Ne tavsiye edersiniz? Hocamız böyle çok veciz konuşurdu, kısa özlü. Dervişliği tavsiye ederim. Dervişliği tavsiye ederim. Derviş olsunlar yeter. Kavga gürültü kalmaz. Derviş değil. İmam ama derviş değil. Müezzin ama derviş değil. Dervişliğe davet ederim de. Dervişliği tavsiye ederim. Kısaca. Ama çok doğru. İlaç o. Hakikaten o. Her şeyin ilacı dervişliktir. Yani güzel huydur. Her şeyin ilacı budur. Bizim yolumuz çok kıymetli. Millet elindeki cevherin kıymetini bilmiyor. Yolumuz çok kıymetli. Tutturduğumuz yolumuz çok güzel. Maddeten, manen hem dünya hem ahiret bakımından çok güzel bir yoldayız. Ama bunu hakiki yapmamız lazım. Dervişsek hakiki derviş olmamız lazım. Müslümansak hakiki Müslüman olmamız lazım. Çok önemli.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kişisel gelişimde ideal iletişim konumuza devam ediyoruz. Bu haftaki konu ahlak eğitimi. Hep beraber dinliyoruz.
1: Hoş geldiniz efendim. Yine her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Değerli dinleyenlerimiz, geçen hafta iyilik meselesinin bedenin hareketleriyle, amelleriyle başladığını, bunun da ruhu dönüştürdüğünü, iyilik haline gelmesinde ruha yardımcı olduğundan söz etmişti hocamız. İkisinin arasında önemli bir bağlantı olduğunu, yani biri olmadan diğerinin olmayacağını öğrendik ve anladık. Hocam bugün hangi konuyla devam ediyoruz? Ya da aslında geçen haftadan yine böyle küçük bugünkü programa giriş cümlelerinizle inşallah bugünkü
2: Tabii.
1: programımıza geçelim.
2: Programımızın anahtar kelimesi olmak için yapmaktı. Yapmayı her zaman önceleyeceğiz demiştik. Ve yapmayı öncelerken de yaptırmayı değil,

0: kendimiz yapmayı. Ve yapmayı kabullenmek, yapmak için olmak, olmak için yapmak arasındaki farkı da birinde beden disiplini mi, iç güzelliği mi diye baktığımızda, eğer iç güzellik istiyorsak beden disipliniyle ancak olabileceğini söylemiştik. Şimdi bugün isterseniz yani dinleyicilerimizden şöyle bir tepki gelebilir. Hocam güzel söylüyorsun da ben bunu hani hayatıma geçirme noktasında, ki yoksullara dokunma örneğini vermiştik bir iyilik hareketi noktasında, bunu nasıl sağlayacağım diye sorarsam önce şunu söylemek lazım. Aslında biz eğitim programları hazırlarken ya da bir değişimi eğer bir eğitim olarak tanımlarsak, genellikle kendisini kabullenmiş, durumunu kabullenmiş, değişimi istemeyen ya da bir tür doygunluğu olan ve hatta bu doygunluk
1: ben tatminlik, oldum artık.
0: Tatminlik derecesinde, hayır oldum artık da değil, kaderim bu.
1: Yani, değişemem, böyleyim ben.
0: Değişemem bile değil, değişecek koşullarım yok. Gibi.
1: Bütün yolu kabul. Kapalı.
0: Kabul. Evet. Yani kafanızda kabuller varsa ve kafanızda siz doğru yaptığınıza iman etmişseniz her şeyi, siz kendiniz haklısınız, aslında haksız olan hep bir başkasıysa ve sığınmalarınız varsa, ne sığınma, işte şu var hayatımda yeter bana ya da bu var hayatımda yeter bana gibi sığınmalarınız varsa, bu sığınmalar, bu kabuller, bu doygunluklar maalesef sizi yapma konusunda daha iyiye götürmüyor.
1: Evet. Tatmin oluyor.
0: Ne uzarsınız şey, ne kısalırsınız denir ya. Ama biz istiyoruz ki hayat bize sunulmuş bu anlamda her an değişime fırsat bir anlar bütünü. Yani ben her bir anımdan hesap vereceğim ve her bir anım eğer şu an doğruysa ve bitmişse şu an ölelim bitsin, ama öyle değil. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, en üst seviyede bile gitsem pişmanlık duyacağım şeylerim var, gafletlerim var, yapmayışlarım var ya da yetmeyişlerim var. Yani zaten bunun mükemmellik seviyesinde kimsenin o noktaya gelmesini beklemiyoruz. Peki ne yapalım? Yani öncelikle şunu unutmayalım. Her değişim insanın kendi içinde gerçekleşir. Değişim isteği, pardon. Yani kişi bir başkasının yardımıyla bile olsa, kendisi isterse değişir. Bu bebeklikte de böyledir, yaşlılıkta da böyledir. Sadece oranları ve biçimleri değişiktir. Mesela yemek yemeyen bir bebeğe siz zorla yediremezsiniz.
1: Asla yemez.
0: Ya tükürür. Yani siz bunu tıkayıp soksanız bile, ki öyle anneler gördüm, şey yapar, kusar. Bir süre sonra kusabilir. Dolayısıyla yani kişi kendisinin katıldığı, kendisinin kabul ettiği şekliyle değişim gerçekleşir. Bunu bir kabul edeceğiz. İkincisi, değişimi istemek. Değişimi istemek kolay bir şey değildir.
1: Önce fark etmek lazım.
0: Bir kere değişim tövbeyle başlar. Evet. Tövbe de itirafla başlar. İtiraf da kendinin yanlışlığını kabulle başlar. Kendi yanlışlığını kabul de her baba yiğidin harcı değil gibi gözükür. Çünkü kendine yüzleşmedir ve kendine yüzleşme için çok güç gerekir. Yani kendi eksikliğini gördüğün andan itibaren düzeltmek için fırsatın başlamış demektir. O yüzden bir kere kendimizi düzeltmek istediğimiz, yetersiz olduğumuz ya da yetkin olmadığımız alanları şükrederek görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kişi değişimi istemesi için ya da daha iyiye yönelmesi için bir kere kendisiyle ilgili ön kabullerini sorgudan geçirmesi gerekiyor. Kolay bir şey değildir bu. Yani öyle söylenildiği kadar. Fakat şöyle bir kolaylık vardır. Eğer kendinizi kimsesiz, yalnız ve dimdik ayakta durma zorunluluğunu hissediyorsanız bu çok zordur. Ama eğer bir yaratıcınızın varlığına inanıyor ve sırtınızı ona dayayıp onun rızası ve onun sorgusundan geçme noktasında talepleriniz varsa bu kolaydır. Çünkü bu talepleri zamanında keşfetmek ve kendinizdeki eksiklikleri daimi dile getirmek, değişim için, çünkü tövbe dediğimiz o yönelim, aslında ben burada yanlış bir yerdeydim, şimdi sana dönüyorum demektir. Yani dolayısıyla kişinin değişimi yönelmesiyle yönelimini değiştirmesiyle başlar. Bu eksiklik duygusu acayip bir motordur insanın değişiminde. Ben yani çok şey biliyorum. Eksik duyduğum bir şey yok dediğiniz andan itibaren düşmeye başlarsınız.
1: Hani o malum bir söz var ya, bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir meselesi.
0: Ne güzel bir başlangıç noktası anlamında aslında. Evet. Bilmek bir de tek başına yeten bir şey de değildir aslında. Hani bir de kısmi biz bilgilendirilmişizdir. Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Mesela gayb bizim için bilmeyeceğimiz alanın varlığını kanıtlaması anlamında önemli bir kavramdır. Yani benim bilmediğim alan demektir gayb. Ve dolayısıyla ona iman etmekle başladığımda benim bilmediklerim var demektir. Her şeye bir yorum getirmek, her şeye bir açıklamada bulunmak insanı hem yorar hem de gelişimini engeller. Dolayısıyla şöyle bir tarz söyleyebiliriz. Kişinin yumuşak başlılık demeyelim de aslında bir tür kendisiyle eksikliğini kabul ettiği andaki halini siz tasavvur edin mesela kendinizi böyle bir hal. Nasıl bir haldir? Aslında boynunuzu eğip hani sizde olmayan bir şeyi talep ettiğinizi düşünün. Birisinden, bir şeyden. Nasıl bir şeydir? Elimizi uzatırız.
1: Mahcup
0: dua değil. Eder gibi. Değil mi? Talep ediyoruz. Ve genellikle başımızı öne eğeriz. Ve hatta iki büklüm hale geliriz. Ne kadar günahımız büyükse ya da eksikliğimiz çoksa. Ben bunu istiyorum deriz. Bana versene. Şimdi işte o hal aslında eğitimin başlangıcıdır. Bu hale girmemiş hiç kimse, siz istediğiniz alemi cihan olun. Önüne saraylar sunun. Talep etmeyeni döndüremezsiniz. Bakmaz bile. Çünkü ihtiyaç duymuyor. Çünkü ona ilgi göstermiyor. Çünkü öyle bir şeyi açmamışsınız onda. Biçim. Mesela dikkat edin. İnsan insanın aynasıdır. Çok kibirli olan insanlar kibre sokarlar karşıdakinde. Yani ister istemez veya işte ne bileyim hırslı insanın yanında sen de hırsa kapılırsın. Yani mesela işte kuyruk var. Herkes bir hışımla bir şey yetişmek istiyor. İster istemez sen de o hışma girersin ve sana da kalmayacakmış duygusu yaşarsın. Çünkü sirayet eder. İşte bu sirayetler ister istemez bizim bugün ne yazık ki bu çağ böyle bir hastalıklı sirayetlerin bol yaşandı. O almış, sen niye almış? Bedavaya veriyorlar. Bak bonus var. Bir tane alana, üç tane alana bir tane bedava. Bana bir tane bile fazla ama dört tane aldırıyor adam bana. Dört tane. Yani ben o dört taneyi ne yapacağım?
1: İhtiyaç. Bir de çok da enteresan karşılanıyorsunuz reddettiğiniz zaman. Yok benim bir taneye ihtiyacım var. Yani yarı fiyatına da versen ikincisini almayacağım. Niye canım? Bak yarı fiyatını al işte. Yani al, daha fazla al.
0: Ve o saving haftaları, yani indirim haftalarını girdiğinizde acayip bir şey haline geliyorsunuz. Yani koşturan, alan, çırpan, yani beklemeyi, eksikliği hissetmeyi, ki bunlar önemli meziyetlerdir. Haddini bilmekle alakalı meziyetlerdir ki haddini bilen insanın değişime açık olması çok normaldir. Yani orada onun için biz bu tabii bunlar yetmiyor ama. Bunlar daha işin kilidin açma kısmı, kapıyı açma kısmı, daha içerisi var. Bu eşik aşılmadığı sürece ister siz, ister yakınınız, ister çevreniz fark etmez. Bu eşikten herkes geçmek zorunda. Bu eşik olmadan geçilmiyor. O inişi yapmadan, o boyun eğişi yapmadan ben eksiğim. Ben bu konuda yetmiyorum. Ben daha iyi insan olmak istiyorum. ben kötü bir anne olmak istemiyorum. Çocuklarınız size kötü bir annesin dediği zaman kendinize bir dönüp bakın. Yani alınmayın, kırılmayın. Yani onu söylediğiyle kötü olmazsınız. Ama gerçekten ben bu çocuk bunu söylediğine göre
1: ne yapıyorum da bunu
0: neden işitiyorum? Bunu söylüyor? Yani ne oldu da bunu söylüyor? Ve ben onun gözünde daha iyi olmak değil. Bu Allah'ın katında da böyleyse eğer diye paniğiyle davranıp ben daha iyi nasıl yapabilirim? Bunun yolu var mıdır? Noktasına gelmezseniz o değişimi sağlayamıyorsunuz.
1: Peki bu ilgi kazandırılabilir mi? Yani diyelim ki kendimi geçtim, hep çocuk meselesinden gidiyoruz ya, çocuğumda bir değişim olmasını istiyorum fakat bu onun ilgisini çekmiyor.
0: Tabii şimdi zaten sizde nasıl varsa bu mekanizma, dedim ya 3 aylık bebekte de var, 80 küsur yaşındaki yaşımızda da var, herkeste var. Bunu çalıştıran bir mekanizma var. Bu çalıştıran mekanizmayı işletecek araçlar var. İşte nefs bunlardan bir tanesi. Yani nefsinle kurduğunuz diyaloğunuz, ihtiyaçları belirlemede dış uyarıcıları değerlendirme biçiminiz, okuma biçiminiz, algılama biçiminiz, yani onu ikra edişiniz, ondan anlam çıkarışınız, bunların hepsi etkiliyor. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bir üçüncü aşamaya geçersek daha net anlaşılacak. O zaman daha net söyleyeceğim. Şimdi bunu kabullenmeniz yetmez. Aslında mesela bunu emin olun, evinin odasını toplamayan çocuğunuz da istiyordur biliyoruz, odayı toplamayı. Evet. Ama nasıl yapılacağını bilmiyordur. Hele de siz onu baskıladıkça kaçıyordur. Oysa onun çok kolay bir iş olduğunu, yaptığı zaman onunla şey kazanacağını sağlayacak bir başka o döngüyü, kısır döngüyü kıracak mekanizmaya ihtiyaç vardı. O da üçüncü aşama, beden disiplini. Sanıyorum bir eşik de burada geçiliyor. Beden disiplini dediğimiz şey, dünkü girdiğimiz olmak için yapma dediğimiz kısım burası. Şimdi zaten nasılını bilseniz, bir şey söyleyeceğim, zaten o değişimi gerçekleştirmişsiniz demektir. Bir şeyin nasılını bilmemek halidir eğitime başlama hali. Mesela arabanın nasıl kullanıldığını biliyor olsanız kullanırsınız zaten. Nasıl kullanılıyor bilmiyorum, ben onun için öğreneceğim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla nasılını bilme halini biz isteriz ki hep olsun bizde. Olduğu zaman zaten biliyorsun demektir. Dolayısıyla çocuğunuz odasını toplamadığı zaman iki şey var ya, bunun eksikliğini hissetmiyor, kabullenmiş, doygun ve ondan mutlu, ki ben hiç sanmıyorum aradığını bulamayan bir çocuğun ondan doygunluk yaşayacağını. Ama ki onun yerine toplayan birileri varsa da onun işini görüyordur muhtemelen. Ya da bunun nasılını bilmiyor. Belki hani nasılını öğrenmek istiyor ama bunun koşulunda sizin o üstence iktidar kurma şeyinizden yapmak istemiyor, ki hiç kimse yapmak istemez. Yapanlar da metazörü boyun eğerler. Ama pasif direniş dediğimiz ruhsal direniş gösterirler.
1: Maslahat icabı tabi olmuş gibi görünüp kendi iç isyanını.
0: O yaşıyor. Bahsettiğimiz yoksula yardım olayında olduğu gibi.
1: Evi eski haline getirmiyorlar.
0: Evet. Ama hiç de mutlu olmuyor. Sen o güya nasıl toplayacağını öğretiyorsun. Bak, kazaklarını bu çekmeceye koy. İş çamaşırlarını şuraya koy. Bunu böyle yap, şunu böyle yap. Hatta onu yerine yap ver. Öğrendi mi?
1: Daha da işimize gelir onun
0: daha
1: yerine.
0: Daha dün yaparım. Öğrettim sana. Daha dün söyledim. Bunları niye karıştırdın deyip cingar çıkarttığınızda yine aynı sizin dayatmanızla olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Oysa neyin nereye nasıl koyacağı konusunda ben demonstrasyonların, başka ev yaşantılarının, mesela bir yurda gitmesi. Mesela o çocuğu alın, bir önemsediği bir ailenin yanında 3 gün onun odasında kalacak şekilde. Orayı dağıtıyorum bir bakın bakalım. Yani bunlar çok üstten düşününce insan değişiminin, insan davranışını değiştirmenin ya da değiştirmenin şartının kime ve nasıla bağlı olduğunu görme açısından önemli örnekler. Tabii bedenin disipline edilmesi demek ilk başlarda acemilik çekmek. Kaza yapacaksın, araba kullanmayı öğrenirken, yani kaza yapacaksın derken, hani istop ettireceksin, vitesi bulamayacaksın tarzında, ya da odayı toplamayı öğrenirken başta beceremeyeceksin.
1: Önce
0: komik şeyler olacak belki. Evet. Ama zaten esas budur. Ne zaman ki o reflekse dönüştü, başa geliriz. Kabullenme noktasına geldiğiniz andan itibaren artık orası değişmez hale gelir.
1: Evet.
0: Ben tabii dağınıklık örneği verirken çok böyle gereksiz, çok da bir anlamı olmayan bir konu olarak örnek verdim.
1: Bunu, en kolay anlaşılabilecek
0: evet,
1: örnek.
0: Evet, bunu belki şöyle getirelim. İyi insan olma. Ahsen amel yapabilme noktasındaki yaptığımız her amelin en iyi nokta olduğunu kabullendiğiniz andan itibaren bir daha geliştiremezsiniz.
1: O size daha yeterli gelir, tatmin eder. Almanız gerekeni aldığınızı düşündür.
0: Oysa biz ahsen amel ederken hep başkasına iyilik gibi algılıyoruz. Hayır, iyilik insanın kendisine yaptığı değişim özgürlüğüdür. Başkasına yapılmış bir iyilik değildir. Allah iyiliği başkasına yapmanı senden isterken aslında sana sağlayacağı bir avantaj olarak sunar. Sen onu kat be kat karşılığını göreceksindir. Yoksa başka bir kulun, Allah'ın kulunun senin iyiliğine, yardımına ihtiyacı yoktur. Senin eline gitmese bir kafir eliyle bile gönderir ona iyiliği.
1: Rızkı veren
0: yeter
1: Allah,
0: ki onun kulu. Rızkın ötesinde, yani her türlü nimetten bahsediyorum şey anlamında, yani sunulan koşullar anlamında. O sağlamazsa başkası sağlar. Yeter ki onu nasip etmiş olsun.
1: Evet.
0: Ama senin eline gittiğinde, bizzat senin kararına gittiğinde o karar senin hanene yazılacak, onun hanesine değil. Dolayısıyla biz hayatı kendimizi şey alarak dönük değerlendirmeye aldığımızda, değişimi bizde gördüğümüzde nereye varıyoruz? Sonuç, geçen haftaki konuşmayla birleştirdiğimizde, bu konuyu bugün bitireceğim inşallah. Şeyimiz neydi? Kendimizi dışa dönük gösterdiğimiz kapımız, iyilik yanımız. İyiliği yaparken biz hep karşıdakine iyilik olarak, hani muhataplık gerektirir çünkü iyilik gerçekten. Ama esası kendimle başlayan iyilik hareketidir. Yani kendime dönük, onunla ortak yaşam kurabileceğim bir biçim sunmak.
1: Önce ben iyi olmalıyım, ben kendimi düzeltmeliyim.
0: Bravo.
1: Bu topluma iyi bir biçimde yansısın.
0: Ahlak benim sorunum.
1: Evet, işte
0: benim
1: bunu gözden sorun kaçırdığımız için biz bu sıkıntıya düşüyoruz toplumsal
0: maalesef
1: anlamda.
0: Maalesef
1: diye düşünüyorum.
0: Kendi ahlakımızı sorgulamadan, ya yani ahlakımızı derken kendi iç yeterliğimizi, yetkinliğimizi sorgulamadan başkalarını düzeltmeye kalktığınızda o iyilik de olmuyor zaten. Hani biz görünüşte iyilik gibi gözüküyor ama ki Kur'an-ı Kerim'de infak üzerine bu anlamda çok ayet vardır. Yani şartlı infak yapılmaz mesela. Bunu veriyorum ama burada harca diyemezsiniz. Evet. Aleni yaptığınızda karşılık ya da herkese alenileştiremezsiniz.
1: Evet, riyakar olur.
0: Suratsız veremezsiniz.
1: Gönül hoşluğuyla vermezsiniz.
0: Böyle yüzüne çarpamazsınız. Verdiklerinizin hiçbir iyilik olmaz. Evet. Ve de öyle bir terbiyedir ki o, aslında sana vermek için senin varlığın benim fırsatımdır. Yani ben senin için fırsat değilim, sen benim için bir fırsatsın. Yani ben iyilik yapmak isteyip bulamadığım zaman diyorum ki Allah'ım ben bir hata işledim. Yani önüme denk gelmedi ki, şu an öyle sitelerde yaşıyoruz ki fakirimiz yok.
1: Maalesef.
0: Yani fakir olması şart gerekmiyor. Gerçi de yani her türlü elinin altında her kim varsa, kim çıkmışsa karşına, o seninden sorumludur. Çıkmayan, karşına gelmeyenden sorumlu değilsin zaten. Ama böyle bakmak lazım. Yani biz değişimi, kendimizdeki yönetimi hep öteki üzerinden ve kendimizi payeleştirerek yapmaya kalktığımız için zaten kendimizi de yabancılaşıyoruz.
1: Menfaat araya giriyor sanki yani.
0: Şey de var tabii. Yani ötekinindeki eksiklik, bendeki varsıllık sanki hak etmişim de, İşte Allah bana vermiş çok ama sana vermemiş.
1: Çok çalıştım, bana verdi. Sen de çalışsaydın sana da verirdi.
0: Allah muhafaza. Yani ben binlerce verilen nimetime karşı böyle bir tavır almaktan Allah'a sığınırım. Amin. Hakikaten. Ama her verilen şeyin de bir sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket etmek lazım. Ve bu sorumluluk hareketinde de mesela eskiden çok yapardım. Yani çok acırdım insanlara. Halbuki biliyorum ki benim trilyon kat benden daha fazla merhametli Rableri var onların. Bu onların iyiliğine olabilir. Bilmeyiz ki. Bana verilen de benim kötüyüme bile olabilir. Yani iyi kullanmazsam, iyi değerlendirmezsem. Yani dünya cennet yeri değil, dünya karşılık yeri değil, dünya imtihan yeri. Dolayısıyla bizim burada sonmuş gibi, buradakiler mutlakmış gibi ve sağlarsak, kazanırsak zafermiş gibi bakamayacağımız yer burası dünya. Çünkü geçici yer. Hiçbir şey kalıcı değil. Sadece kalıcı olan benim kararlarım ve yaptığım ameller. Evet. Onlar da ahsen mi, seyyiat mi, ne, iyilik mi, kötülük mü, ona göre. Dolayısıyla ben dinleyicilerimize öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Bana ve siz yapımcılarına ve Akra Radyosu'na gerçekten benim eğitim okulum gibi olduğu, burada yaptığım programlarla çok yol kat ettiğimi hissediyorum. Ve hakikaten ben kendimde yaşadığım sorunların da çözümünü de üretmiş oluyorum. Bu anlamda hepimiz birbirimize dua edelim ve şükredelim böyle bir imkan Rabbimiz bize sunduğu için. Şöyle bir şey söylemek isterim. Umutsuzluğa kapılmadan, paniklemeden, acelecilik yapmadan ama hızlıca.
1: Evet.
0: Yani aceleciliğe girmeden ama hızlıca, vakit kaybetmeden, ertelemeden. Başta kendimizle ilgili bir muhasebeden geçirip, bu kabullerimizi, doyum noktalarımızı şöyle bir üstünü, tozlarını üfleyip, daha iyisi nasıl olabilirdi deyip, ben o kendimdeki o sertliği yumuşatarak, yumuşak başlılık haline gelerek, boynumu biraz eğerek, ben bu konuda yetmiyorum, bu konuda eksiğim ve ben bu konuda gelişmek istiyorum Rabbimle başlayıp, duasıyla. Çünkü yönelmek ancak Allah'a söz konusu olduğunda gerçek, hakiki yoldur, sırat-ı müstakimdir. Önce yönümüzü ona çevirerek ve ona dile getirerek, ondan sonraki şeylerde de disiplini, kendimizi disiplin etmek. Bu çok önemli. Disiplini sağlayıcı şey de karşıdakini, yani benimle muhatap kısımda olanı küçümsemeden, onun yanlışlarını abartmadan, yanlış bana göre yanlıştır ama o bana göredir. Doğruya göre yanlışı, Allah katındaki karşılığını sabitlemeden ve onu bizatihi iktidarla değiştirmeye kalkmadan, onunla birlikte yaşayarak, onun sofrasına oturarak, onun yemeğini yiyerek, onun kokusuna katlanarak yaptığın iyilikler gerçek iyiliklerdir. Bu örneği verirken uç bir örnek verdim. Bu kendi çocuğun da olabilir.
1: Tabii.
0: Bu eşin de olabilir. Eşinin annesi olabilir. Efendim komşun
1: arkadaşın,
0: olabilir.
1: İş arkadaşın olabilir.
0: Küçümsediğin komşun da olabilir. Ay beceremiyor deyip onu küçümserken yaşadığın şey sana kötülük. Yaptığın şey kendine kötülük, ona değil.
1: Zaten o habersiz o durumdan, sizin içinizdeki dönen şeyler.
0: Dolayısıyla bu noktada derim ki, geçen hafta da böyle bir kararla bitirmiştik. İnşallah sevgili dinleyicilerim, biz iyiliğe yönelelim, iyi olmaya çalışalım. İyi olmak için başlangıçta kendimize haddimizin, yetersizliğimizin ne olduğunu kabullenerek ve bedenimizi disiplin ettikçe ahlakımızın gelişeceğini kabullenerek, İnşallah girişelim.
1: İnşallah. Taklidimiz tahkiki ulaşsın.
0: Evet.
1: İnşallah. Hep bu programlarımızın sonunda Yunus Emre'nin, Hazreti Yunus Emre'nin kendini bilmekle ilgili o satırları geliyor aklıma. Yani kişi kendisini bilirse.
0: İlim demektir. Bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.
1: Evet. Yani hep oraya geliyoruz. Yine son sözlerinizde kişinin kendisini tanıması yeterince, evet, haddini, sınırlarını, ne yaptığını, ne yapmadığını doğru teşhis etmesi, biraz kendisine dönmesi herhalde bu meseleyi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var hocam bu konuların.
0: İnşallah. Yani sadece hep birlikte.
1: Şimdi ben de burada konuştuktan sonra sizinle, evet, bunun üzerinde biraz daha düşünmem gerekiyor. İçselleştirmek için düşünmeye zaman ayırmamız gerekiyor.
0: Düşünme yapmayla birlikte olduğunu, evet, yapın.
1: Tabii. Yapın. Yok, hani bu konuyu tam anlamıyla, evet, anlayabilmek noktasını kastediyorum.
0: Yapma sürecinde zaten o, hani dedik ya, bilmek nasılını bildiğiniz andan itibaren olmuyor artık orası.
1: Evet.
0: Nasılını bilme sürecindeki tecrübelerinizdir esas insanlık olan tecrübesi. Evet. Yaparken, denerken, sınarken, yani siz de kendinizi sınıyorsunuz. Ve o sürece girdiğinizde, böyle bir deneyim dediğinizde, ya bunu bundan sonra böyle yapacağım dediğinizde, işte ne bileyim, belli kararlar alıp bunu uygulamaya koyduğunuzda, yani orada hepsinde kendinizi değiştirmeye dönük, kendinizi geliştirmeye dönük hareket ettiğinizde bakıyorsunuz ki, aa, çevreniz de değişmiş. Nasıl oldu diyorsunuz? Bu nasıl, evet, gerçekleşti? Ben değiştim çünkü. Evet. Benim artık eskisi gibi alınganlığım kalmamış oluyor. Evet. Veya ben değişince, baskı kurmaktan vazgeçince baktım kendi kendine odalar toplanıyor. Evet. İşte ne bileyim, bir vesile çıkıyor. Bir arkadaş ediniyor. Ben dahlim yok o arkadaş edinmeden. O arkadaş buna kolaylaştırıcı oluyor. Allah razı olsun diyorum. Yani o arkadaş olmasa öğrenemeyecekti diyor mesela. Evet, ya, evet. Hayatımıza hep böyle geçmedi mi?
1: Hep böyle.
0: Güzel tevafuklarla biz, evet, hayatımıza yön vermedik mi? Evet. Ama o tevafuklara iten şey neydi? Bizim dualarımızdı. Evet. Zaten tövbe en büyük duadır. Yönelmek en büyük duadır.
1: Bir sürü kolaylaştırıcılar çıkarır sonra Cenab-ı Hak karşımıza.
0: Müslüman olmak kolaylık zaten. En büyük kolaylık. Yatıyorum kalkıyorum dua ediyorum. Yatıyorum kalkıyorum dua ediyorum. Ben bu dini öğrenmekle ne büyük bir şerefe nail olduğumu farkına vardıkça, o azap içinde kıvranan, uğraşan, didinen ama göremeyen, bulamayan insanlar için dua ediyorum. Ve diyorum ki, kolaylaştırıcıları öğretirsek, hani Müslüman kendine dünyevi koşullarda hayran bırakan değil, ruhsal koşullarda hayran bırakandır. Evet. Yani onu, o noktada ben hayran olduklarımın peşinden gidip, yani böyle bir yol oluşturmak, bu yolda birbirimize destek olabilmek, tek gayemiz bu.
1: İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'a teşekkür ediyoruz. Sizlere de bize zaman ayırdığınız için programımıza.

0: New year, new opportunities to nominate. Know a local legend making a real difference? A volunteer who generously gives their time and talent. An entrepreneur creating economic opportunities for Queenslanders. Or a woman who helps other women build economic security. Maybe it's an initiative that builds understanding between cultures. Or a small organization supporting multicultural communities. Or is it someone who has dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland? Get them the recognition they deserve. Nominate now for a Multicultural Queensland Award. Get amongst it at www.qrd.gov.au/MQA.
1: Bu yıl haç için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Station sponsor.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd. Aziz ve muhterem cemaati müslümin, değerli kardeşlerim, evliyaullah ve salihlerin, mübarek alim ve arif kulların hayatlarıyla ilgili Tabakat-ı Sofiye kitabını okumaya devam ediyoruz. Evceballahu ala nefsihil afve anil mukassirine min ibadih. Lizalike kale bismillahirrahmanirrahim ketebe rabbukum ala nefsihir rahme ennehu men amile minkum su'en bi cehaletin sümme tabe min ba'dihi ve aslaha fe ennehu gafurur rahim. Bu bir ayet-i kerimedir. Suretül En'am'da 54. ayet. Ebu Osman Hazretleri buyuruyor ki Allah kendisine vacip kıldı. Kullarından kusur işleyenleri affetmeyi kendisine vacip kıldı da bu sebepten bu ayet-i kerimeyi buyurdu. Ketebe rabbukum ala nefsihi. Ey kullar! Sizi yaratan Rabbiniz kendisi üzerine, kendi nefsi üzerine yazdı ki neyi yazdı? Merhametli olmayı, rahim olmayı kendisine yazdı Allah. Kimse onu mecbur edemez. Ne dilerse öyle yapar ama Mevlamız rahmetinden kendisi kendi üzerine rahim olmayı, rahman olmayı, rahim olmayı yazdı. Rahmetle muamele etmeyi, kullarına rahmeylemeyi yazdı. Ennehu şöyle ki men amile minküm su'en bi cehaletin. Ey kullar, sizden biriniz cahillikle bir kötülük işlerse, cahilliğinden bir kötülük yaparsa, sümme tabe, sonra kötülüğünü anlayıp da tövbe ya Rabbi diye kötülüğünden döner, sözle ve fiilen dönerse, min badihi, bu günahı işledikten sonra o kötü yoldan dönerse, tövbe ederse ve aslaha ve islah ederse kendisini, islah olursa, iyi hale dönerse, salih bir kul olursa fe ennehu gafurur rahim. Allah onun eski günahına bakmaz, ona mağfiretiyle muamele eder. Çünkü Allah çok mağfiret sahibidir, çok rahmet sahibidir, gafurdur, rahimdir. Bu ayet-i kerimeden kesin olarak biliyoruz ki bir kul bir kul kusur işlese, günah işlese tevbe etti mi, islah oldu mu Allah affediyor. Dilese affetmez ama affettiğini bildiriyor ki affetmeyi kendisi üzerine vecibe kılmış, kendisi üzerine yazmış. Ben böyle yapayım diye öyle buyurmuş, öyle takdir buyurmuş Mevlamız, affediyor. Buradan ne çıkar? Bu müjdeden kusurluyum diyen kardeşlerimiz tevbe ederler. Allah affı mağfiret eder. Demek ki Mevlamız kusuru affediyormuş, bağışlıyormuş der. Tevbe ya Rabbi, senin rahmetin ne kadar çok. Anladım ya Rabbi, hatamı anladım. Gözyaşları ile sana tevbe ediyorum. Bundan sonra inşallah iyi işler de yapmaya niyetlendim. Onları da yaparım. Ya Rabbi beni affı mağfiret eyle dedi mi Allah günahını bağışlıyor. Günahı çok büyükse, kulun günahı ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti kulun günahından daha büyüktür. Allah'la yarışılmaz. Allah'ın rahmeti daha çok. Canım ben işte şunu da yaptım, bunu da yaptım. Hocam söylemeye utanıyorum gençliğimde, delikanlılığımda. Tevbe etmeden önce, islah olmadan önce işte filan şunları şunları yaptım. Affeder. Allah affeder. Hatta mahşer yerinde o kadar affı mağfiret edecek ki şeytan bile bir ara ümide kapılacak. Allah herkesi affediyor ya. Şunu da affetti, bunu da affetti, şunu da affetti, bunu da affetti. Acaba beni de affeder mi diye iblis bile, şeytan bile bir ara heveslenecek diyor Peygamber Efendimiz. Yani neyi anlıyoruz bu hadis-i şerifinden Peygamber Efendimizin? Çok affedeceğini, Allahu Teala Hazretlerinin çok affedeceğini, mağfiret edeceğini anlıyoruz. Demek ki bir insan ben artık günah işledim, Allah beni affetmez deyip ipin ucunu salıvermemeli, gevşememeli. Olan oldu, battı balık yan gider. Artık battık bir kere günahlara demeyecek. Allah affedermiş, tevbe eden kullarını bağışlarmış, bağışlamayı kendisine prensip edinmiş, karar almış, nefsi üzerine bağışlamayı yazmış, kullarına merhametli davranmayı kararlaştırmış, beni de affeder diyecek. Bu bir müjdedir, büyük bir müjdedir. Eğer Allahu Teala Hazretleri her kulu her işlediğinden mutlaka cezalandırsa idi, yeryüzünde bir kul kalmazdı. Hepsi mahvolurdu. Neden? Kusursuz kul olmaz da onda. Ne diyor Süleyman Çelebi? Gece gündüz işleri isyan kamu. Korkaram ki yerleri oğla tamu. Miraç'ta Peygamber Zişanımız ümmetinin affını istiyor Allah'ın huzurunda. Ya Rabbi, ol zayıf ümmetlerin hali nola?
O benim dünyada bıraktığım şu zayıf ümmetlerimin hali ne olacak? Hazretine nice anlar yol bular. Senin rızanı onlar nasıl kazanacaklar? Senin huzuruna onlar nasıl gelecekler ya Rabbi? Gece gündüz işleri isyan kamu. Tüm işleri geceliğin, gündüzliğin hatalı işler yapmak, isyan etmek. Korkuyorum ki yerleri cehennem olacak. Korkaram ki yerleri oğla tamu. Tamu ne demek? Cehennem demek eski Türkçe'de. Yani gece gündüz isyan, sonuç cehennem olurdu. Eğer Allah rahmetiyle muamele etmeseydi, eğer rahmeti üzerine, kendi nefsi üzerine rahmeti kararlaştırmasaydı, yazmasaydı mahvolurdu. Ama çok şükür yazmış. Kendisi o kararı vermiş. Hata işleyip de tevbe eden, sonra ıslah olan kulları affedeceğini bu ayeti kerime müjdeliyor. O halde ne yapacağız? Herkese bunu bildireceğiz. Bunu bildireceğiz. Korkma kardeş, üzülme kardeş. Olan olmuş bir kere, hadi gel bakalım. Tevbe et, Allah'ın iyi kulu olmaya karar ver. Halini bir düzelt, tevbe edip de ıslah olanları Allah affedecek diye müjdelememiz lazım. İslam'da ümitsizliğe düşmenin, ümitsiz olmanın, ümit kesmenin haram olduğunu biliyorsunuz herhalde. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diye Allah'ın emri varken ümit kesmek Allah'ın emrine karşı gelmek. Ümit kesmek yok. Ne olacak? Rabbim affeder diye ümit besleyecek. Ama burada da bir tehlike vardır. Ümitlenip de gevşek durup günaha devam ederse ne olur? Belasını bulur, cezasını çeker. Yani sululaşmamak lazım, cıvıklaşmamak lazım, ciddiyetini korumak lazım, verdiği sözü tutmak lazım, tevbe etmek lazım, tevbesinde sadakat göstermek lazım, kendi nefsini ıslah etmek lazım. Falanca adam kumar oynamış, affeder mi Allah? Eder. Zina etmiş, Allah affeder mi? Eder. Hırsızlık yapmış, Allah affeder mi? Edebilir. Ve inzena ve inserka. Birisi gelmiş, herhalde öyle bir şeyler yaptı. Yani cahiliye zamanında. Allah affeder deyince Peygamber Efendimiz demiş ki, ya Resulallah, zina etmiş de olsa, hırsızlık yapmış da olsa affeder mi? Eder. Gene sormuş, gene eder. Gene sorunca demiş ki, burnu yerde sürtesice. Eder. Allah Allah. Allah affetti mi affeder. Sevdi mi bir kulu? Tevbesi samimi oldu da Allah sevdi mi affeder muhterem kardeşler. Bütün mesele insanın kendisini Allah'a sevdirmesi. Ağlayacak, munis kul olacak, yumuşak kul olacak, samimi kul olacak, açıkça erkekçe söyleyecek. Ya Rabbi ben kusurluyum diyecek. Ama pişmanım diyecek. Mahcubum sana karşı diyecek. İyi kulun olmak istiyorum diyecek. Bırakamıyorum şu meret sigarayı. Bırakamıyorum şu içkiyi. Yardım et ya Rabbi bana diyecek. Samimi oldu mu Allah yardım eder. Candan istediğimi dua neler yapar neler yapar. Duanın açmadığı kapı olmaz. Ama samimiyetle isteyecek. Hazreti Ömer Efendimiz'e bir dua etti. Peygamber Efendimiz küfürden döndü imana geldi. Dua çok şey yapar. Eddua'u yeruddül kadâ'e vâden yübrem. Kesinleşmiş kaderi ilahiyi bile değiştirir. Allah'ın hükmünü değiştirtir. Kulu iyi bir noktaya getirir. Dua edeceksin. Boyun bükeceksiniz. Munis kul olacaksınız. Munis ne demek? Yumuşak. Kuzu gibi. Yumuşak kul olacaksınız. Tatlı olacaksınız. Hani bazen çocuk yaramazlık yapar da annesi babası çok tatlı olduğu için affeder ya. Hani gene bardağı kırdın ama kerata ne kadar da tatlısın filan. Hadi affettim der ya. Munis olacaksınız. Yani Allah'a yumuşak, güzel kulluk edeceksiniz. Samimi kulluk edeceksiniz. Affeder. Affedip affeder deyip şımarırsa gazap eder. O da işin öbür tarafı. Hemen yanında. Şımarmayacak. Edepsizleşmeyecek, şirretleşmeyecek. Kale ve kale Ebu Üsman. Ezzühdü fil harami faridatun ve fil mübahi fadiletun ve fil halali kurbetun. Zühd, onun üzerine konuşuyor Ebu Osman Hazretleri. Zühd ne demek? Umursamamak, istememek, aldırmamak demek. Ezzühdü fil dünya. Dünyalığa aldırmamak demek. Dünyalığı sevmemek demek. Dünyalığa karşı müstahni olmak demek. Tamam kardeşim, sen nasıl? Parada, pulda, malda, mülkte, mevkide, makamda sen olsun. Tamam. Gözü yok. Bu göz tokluğuna züht derler. Müstahni olmaya züht derler. Ezzühdü fil haram. Haram olan şeylere karşı müstahni olmak, züht sahibi olmak, böyle aldırmamak, istememek, önem vermemek, hırs beslememek. Bu nedir? Harama karşı züht, farizatun, farzdır. Herkes öyle olacak. Herkes harama karşı züht sahibi olacak. İstemeyecek, yüz çevirecek. Haram oldu mu? Haram nedir? İçki haramdır. Zina haramdır. Kumar haramdır. Bilmem faiz haramdır. Tamam. Haramları zaten liste yapacaktınız. Biliyorsunuz. Haramlara
müsaini olacaksınız. Hiç aldırmayacaksınız, hiç gözünüzü çevirip bakmayacaksınız, hiç haramları heveslemeyeceksiniz, arzulamayacaksınız. Harama karşı züht, farz. Ve fil mübah, fadile. Mübah olan şeye karşı züht, fazilettir. Mübah olan şeyler nedir? Allah'ın haram kılmadığı, serbest olan şeylere, yapsa da olur, yapmasa da olur, onlara mübah derler. Yani Allah ibahe eylemiş, müsaade eylemiş, yapabilirsiniz demiş. İlle yapın da değil. Yapabilirsiniz, isterseniz, canınız isterse yaparsınız. Mübah. Ortada ne haram ne farz. Şöyle ortada, hani nötr diyorlar, sıfır nötr demeyeceğiz çünkü yabancı kelime. Ortada. Mübaha karşı züht fazilettir. Bak adam mübaha bile istemiyor. Mübah aslında ama onu bile istemiyor. Fazilettir bu. Ve fil halal kurbetün. Helale karşı züht, işte bu Allah'a kurbiyettir. Allah'a yakınlık. Allah'ın öyle er kulları vardır ki, öyle mert kulları vardır ki, öyle safi kulları vardır ki, harama bakmaz, mübaha da yanaşmaz, helalden bile kendisini, helal ama olsun, helalden bile züht, ona bile aldırmıyor. Peki niye aldırıyor bu adam? Allah'a güzel kulluk etmeye bakıyor. Mesela, bir misal ver de anlayalım hocam derseniz, Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olmuş. Halife ne demek? Devleti Aliye-i İslamiye'nin devlet başkanı olmak demek. Reisi cumhuru olmak demek. Halife bu. İslam devletinin başkanı olmuş. Ama hırkasında 40 yama varmış. Veya işte yamalıymış hırkası. Sayısı 40 tane değilse bile. Yamalı hırka giyermiş. Sofrasında kuru ekmek varmış. Çok sadeymiş yemekleri. Çok basitmiş. O kadar böyle süssüz, çeşitsiz sofrası varmış ki Peygamber Efendimizin zevcesi olan Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa babasının yanına gelmiş bir akşam. Babası halife. Hazreti Hafsa Peygamber Efendimizin dul eşi. Hazreti Ömer'in kızı. Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin kayınpederiydi biliyorsunuz. Hafsa'dan dolayı. Şimdi bu peygamber hatunu, müminlerin annesi Hazreti Hafsa radıyallahu teala anha, bu da İslam devletinin başkanı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Babasının yanına gelmiş. Bakmış ki babasının sofrası yürekler parçalayacak gibi fakirane. Halifenin sofrası. Dayanamamış. Demiş ki babacığım, Allah bizi fakirlikten kurtardı. Elhamdülillah. Fütühat oldu. Beytülmal ganimet doldu. Fakirlik gitti, mal var, yiyecek var, giyecek var, her şey var. Niye bu sofrada bu kadar kendine eziyet ediyorsun, bu kadar fakirane sofra, kuru ekmek yiyorsun, katık yok, bir şey yok filan diye. Kızı acıdığı için babasına böyle söylemiş. Babası da sen demiş, bilmiyor musun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayattayken nasıl aç zamanlar geçti, nasıl karnına taş bağladı, nasıl böyle yoksulca hayat sürdü, nasıl eline paralar, altınlar geçtiği halde yanında tutmadı, dağıttı, nasıl böyle çok kere oruç tuttu filan, onları bilmiyor musun? Ben de öyle yapacağım, onların huzuruna, ölüp de huzuruna vardığım zaman onlar gibi varmak istiyorum dedi. Hazreti Ömer. Bu nedir? İşte bu helale karşı züht. Helali bile istemiyor. Halbuki peki madem hazırladığın sarma varsa, dolma varsa kızım, sebze varsa, etli yemek varsa getir de yiyeyim bakalım. Madem istiyorsun koy önüme de yiyeyim der insan. Helal. Kızı kendisine hediye getirmiş. Kaşıklar. Oh çok da tatlı olmuş. Eline sağlık. Leziz olmuş. Güzel yapmışsın. Maşallah filan der insan. Ama kuru yiyor. Kuru ekmek yiyor. Yamalı hırka giyiyor. Zahidane yaşıyor. Helale bile aldırmıyor. Değil harama, değil mübaha. Helale karşı kendisinin hakkı olabilecek tabii şeylere karşı bile duruyor. Bunu tavsiye ediyor. Demek ki Ebu Osman. Yani hayatını okuduğumuzda harama karşı züht farzdır, farizadır. Mübaha karşı züht fazilettir, helale karşı züht kurbiyettir diyor. Demek ki mümkün olduğu kadar helalleri bile azaltacağız ki zahidane bir hayat sürmüş olalım da dervişliğin tadını tadalım. Derviş aslında biliyorsunuz fakir demek. Evet sen zenginsin, zenginken geldin derviş oldun ama olsun işte biraz evinde yiyecek olsa bile az ye, biraz fakirlerin halini anlarsın. İşte biraz miden kıvrılır, acır filan, boynunu bükersin, sesin kısılır, benzin sararır. İşte helale karşı böyle yaptı mı insan tabii ne oluyor? Kurbiyet oluyor, Allah'a yakınlık oluyor. Oruç tutuyor mesela adam, oruç tutuyor. Ramazan değil, bir şey değil. Niye bugün oruç tuttun? Sevap kazanayım diye. Böyle. Demek ki zühdün 3 çeşidi varmış. Haramlara karşı zühd, mübahlara karşı zühd, helale karşı zühd. Harama karşı zühd farizaymış,
farzmış, mübaha karşı zühd faziletmiş, helale karşı zühd kurbiyetmiş. Biraz zahidane hayat yaşayın demiş oluyor bize. Kale ve kale Ebu Usman, ettefvizu reddü ma cehilte ilmehu ila alimi. Vettefvizu mukaddemetü rıda ve rıda babullahil azamı. Şimdi tefvizi umur etmek diye bir şey var. Tefvizi umur etmek ne demek? İşlerini Allah'a ısmarlamak demek, havale etmek demek. Ya Rabbi sana tevekkül ettim, işlerimi sana, seni vekil edindim, sana havale eyledim. Sen bilirsin ya Rabbi, sen bana yardım eyle ya Rabbi, sana sığındım ya Rabbi diye işlerini Allah'a havale etmek. Allah görüversin diye Allah'a tevekkül etmek. Bu tefviz, fe, vav, ye, dat harfiyle tefviz mühimdir. Biliyorsunuz meşhur alim İbrahim-i Hakkı Hazretleri, Erzurumlu İbrahim-i Hakkı Hazretleri'nin güzel bir uzun şiiri var. Adı nedir? Tefvizname. Bu kelimeden tefvizname. Ne diye başlıyor? Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte neylerse güzel eyler diye işini Allah'a havale ediyor. Ne diyor? Bir şey'i murad etme, olmazsa o, olmazsa inat etme. Bir şey'i murad etme, olmazsa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani Allah'ın her şeyini hoş görüyor. Her şeyin güzelliğini seziyor. Mukadderatın cilvelerini hikmetleriyle anlıyor, beğeniyor. Tefvizname, tefvizi umur ediyor. Bu yüksek bir duygudur. İmandan doğan, marifetullah'tan doğan bir duygudur bu. Allah'a inanıyor, Allah'ı biliyor, işlerini Allah'a ısmarlıyor, tefvizi umur ediyor. Tefviz etmek ne demektir? Reddü ma cehilte ilmehu ila alimhi. Ne olduğunu bilmediğin şeyi bilene havale etmektir diyor. Çünkü sen yarın ne olacağını bilmiyorsun, işin nereye varacağını bilmiyorsun. Allah biliyor. Teslim ettim ya Rabbi sana. Seni vekil edindim, sana tevekkül ettim diyorsun. İşte ne olduğunu bilmediğin, ilminden cahil olduğun şeyi bilenine havale etmek. Bileni kim? Allah. Allah'a havale etmektir diye tarifini yapıyor. Sonra da ikinci cümleyi söylüyor. Ettefvidu mukaddemetür rıda. Böyle işlerini Allah'a ısmarlamak, tefviz etmek, rıza makamının ilk kademeleridir. Ve rıda makamı ise babullahil azam. Allah'a götüren en büyük kapıdır. Allah'ın en büyük kapısıdır rıza. Rıza ne demek? Allah insanın başına ne getirirse kul razı. Kadere razı. Hiç itirazı yok. Her şeyden, Allah'tan gelen her şeyden hoşnut ve razı, eyvallah diyor. Bu Allah'a götüren, Allah'a kavuşturan en büyük kapıdır rıza. Tefviz de işini Allah'a ısmarlamak da bu noktaya götüren işin mukaddemesidir diyor. İnşallah ağır gelmiyordur, anlıyorsunuzdur. İnşallah anlayıp yapacaksınızdır. Anlamak da güzel ama anladığını uygulamak daha güzel. Allah'a havale etti mi bir insan bir işini, Allah onun her işini güzel eyler. Onun yapacağından daha güzel eder. Bu hususta şeyler anlatırlar. Bazı fıkralar anlatarak bunu halk anlasın diye öğretmeye çalışırlar. Misal, adamın birisinin cuma gününde başına işler birikmiş. Cuma günü kalkmış, değirmenden çuvalı unu, buğdayı un olacak, öğütülecek, getirilecek ki evde ekmek kalmamış, çocuklar ağlıyor, ekmek yapsınlar. Evde ekmek yok. Değirmenden un getirilecek. Buğday öğütülmüş, un getirilecek eve. Bir, tarla kanaldan arttan su alınacak, sıra o gün, o cuma günü ondaymış. Arttan su alınacak, bahçe sulanacak, sebzeler kurumayacak. O olmazsa 15 gün sonra gelecek sırası, 20 gün sonra gelecek, bahçe kuruyacak, mahsul telef olacak. Değirmene mi gitsin, tarlayı sulamaya mı gitsin, hepsi epeyce uğraştıracak işler. Cuma namazına mı gitsin, bir de koruda hayvanı varmış, o hayvan da alınacak. Hayvanı gidip alacak, ona binecek, götürecek, değirmenden yükleri alacak, eve getirecek filan. Yani hepsini birden yapması mümkün değil. Demiş ki, ya Rabbi işlerimi sana havale ettim. Kalkmış cuma namazına gitmiş. Cuma namazını kılmış, eve geliyor. Yani
tefviz eylemiş işlerini, Allah'a havale etmiş. Eve geliyor ama korka korka geliyor. Hanıma da söylememiş ben cumaya gideceğim diye sabah çıkarken. Hanım şimdi beni görünce, be adam un nerede, hani ekmek yapacaktık, çocuklar iki gündür aç, ağlaşıyorlar filan diyecek diye korka korka evin kapısından girmiş. Aa, bakmış hanım bağırmıyor, çocuklar eteğine sarılmıyor, baba açız demiyor, içeriden ekmek kokuları geliyor. Şaşırmış, demiş hanım hayrola ne oldu? Demiş ki sen gittin, biraz sonra komşu değirmenden geldi ve baktım hayvanından indirdiği çuvallar bizim işaretli çuvallarımız. E bu çuvallar bizim dedim. Hay Allah, yanlış almışım, peki sen bunları al dedi. Tekrar değirmene kendi unlarını almaya gitti. Unlar öyle geldi. Ben de unlarımız gelince ekmek yaptım, işte çocukları doyurdum. Ha, bir iş halloldu. Biraz sonra bir kişneme sesi duymuş. Bakmış at bahçede kösteğini, ipini koparmış, çitten atlamış eve gelmiş. Halbuki gidip almasaydı kurtlar parçalayacaktı. O da öyle kurtulmuş. Biraz sonra komşusu gelmiş, öbür komşusu. Demiş, yahu bugün senin tarlanın su günüydü. Suyu sen alacaktın, bahçeni sulayacaktın. Niye gelmedin? Sorma demiş, işlerim çok da gelemedim. Cumaya gittim filan dememiş de. Gelemedim, ne yapayım demiş. Kaçtı artık fırsat. Kurursa kuruyacak sebzeler, meyveler filan deyince. Yok demiş, meraklanma. Senin gelmedi varmış, çitten atlamış, eve gelmiş. Halbuki gidip almasaydı kurtlar parçalayacaktı. O da öyle kurtulmuş. Biraz sonra komşusu gelmiş, öbür komşusu. Demiş, yahu bugün senin tarlanın su günüydü. Suyu sen alacaktın, bahçeni sulayacaktın. Niye gelmedin? Sorma demiş, işlerim çok da gelemedim. Cumaya gittim filan dememiş de.

bahçeni bir güzel suluverdim senin namına demiş. O da teşekkür etmiş. Yani şimdi Allah'a işlerini havale etti. Yetişemeyecek. Zaten birisine gitse üç tanesi yapılmayacaktı. İbadete gitti. Allah öteki işlerine de yardımcı oldu. Böyle misaller anlatırlar eskiler. Allah'a tevekkül etmenin, işlerini havale etmenin güzelliğini anlatmak için insanlara. Birisi de ben de demiş Allah'a tevekkül ettim, işlerimi tevfiz eyledim. Çöle yolculuğa çıkacağım. Yanıma heybe almadan, kırba almadan, su almadan, yiyecek almadan çöle öyle çıkacağım demiş. Allah'a tevekkül ettim. Allah tevekkül edenlerin evet yardımcısı oluyormuş. Hem de demiş şu ağzıma yemek de götürmüyorum ama şu ağzıma balla kaymaktan başka bir şey koyarlarsa yemem. Baldan kaymaktan başka bir şeyle ağzımı açmam. Çıkmış yola. Yani bu kadar tevekkülü böyle yapmış yani. Tefvizi böyle yapmış. Çölde yola çıkmış. Ama çöl kolay değil ki. Uçsuz bucaksız bir yolculuk. Sıcak. Aşağıda kum. Kızgın kum. Basınca göçüyor. Ayağı insanın takati kalmıyor. Üstünde güneş. Fırın gibi her taraf sıcak. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Takati kalmamış. Gözleri kararmaya başlamış. Pişman olmaya başlamış. Ay Allah. Heybe de almadık. Kırba da almadık. Su da almadık yanımıza. Galiba öleceğiz filan diye. Neyse takati kesilmiş, küt düşmüş. Kumların üstüne düşmüş, güneşin altında çölde bayılacak hale gelmiş. İleriden kervan geçiyormuş o sırada. Kervandakilerden bir tanesi demiş ki ya ufukta bir karaltı gördüm, adama benziyordu, düştü. Yok ya demişler arkadaşları. Burası öyle bir yeridir ki çölün, incin olmaz burada. Köy yoktur, insan olmaz buralarda. Böyle tek başına insan, sen yanlış bir şey görmüşsündür, serap görmüşsündür. Yok, serap görmedim. Adamdı, yürüyordu, pat diye düştü. Yok ya, yabani hayvandır filan. Hayır değil, adamdı. Kesin, doğru gördüm filan deyince, gidelim bari demişler. Bir ikisi atını şey yapmış, o tarafa çevirmiş, o söyleyen istikamete varmışlar. Bir taraftan da hey orada birisi var mı diye bağırıyorlarmış. Bu da duyuyormuş yattığı yerden ama ben Allah'a tevekkül ettim, seslenmeyeceğim diyormuş. Ses de vermiyormuş. Yanına kadar gelmişler, bulmuşlar izlerinden, tamam bir adam yere düşmüş, vah yazık demişler. Bayılmış bu, güneş çarpmış. Birisi demiş ki, güneş çarpan insana erimiş tereyağı akıtırlarmış ağzından. Balla tereyağı akıtırlarmış. Gidin kervandan öyle bir şeyler bulun demişler. Birileri koşmuş kervandan erimiş yağ bulmuş. Bal bulmuş. Kaşıkla bunun ağzına zorla açtırarak akıtarak böyle onu baygınlıktan kurtarmaya çalışırken bu gülerek kalkmış. Ya Rabbi demiş senin vaadin haktır. Sen ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbih buyurdun. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafi gelir buyurdun. Evet, seni imtihan etmek doğru değil ama ben de tevekkülü deneyeyim dedim. Bak tam benim şart koştuğum şekilde imdadıma yetiştin demiş. Böyle hikayelerle bu işi anlatırlar. Yani Allah'a işlerini havale etmek güzel bir şeydir. Rıza makamının ön kısımlarıdır, ön kademesidir bu. Rıza da, kadere rıza da çok yüksek bir tasavvufi makamdır.

0: Assalamu alaikum. Hello and welcome. This is the Turkish program on radio for EBFM 98.1. Önümüzdeki 5-10 dakika boyunca biraz birlikte düşünelim. Biraz birlikte gülümseyelim. We are going to slow down a little. Yavaşlayacağız çünkü hayat hızlı ama akıl ve kalp hızlı iyi anlaşamıyor. Haydi başlayalım. Hepimizin yaptığı bir şey var. Ben de itiraf etmeliyim ki ben de bunu yapıyorum. Erteleme yani procrastination. Yapılacaklar listesinin tepesindeki o iş. Bir e-mail, bir vergi formu. Bir doktor randevusu. Saatlerce, günlerce orada öylece duruyor. Ve biz kendimize tembelim diyoruz. Here's the truth though. Bilim diyor ki bu tembellik değil. Yeni psikoloji araştırmaları çok net. Erteleme aslında bir zaman yönetimi sorunu değil. Duygusal bir kaçınma stratejisi. Yani şöyle. O işten kaçmıyoruz. O işin bize hissettirdiği duygudan kaçıyoruz. Kaygıdan, yetersizlik hissinden, hata yapma korkusundan. Düşünün, vergi formu zor değil aslında. Ama ya yanlış yaparsam, ya ceza yersem duygusu zor. We are not avoiding the task when we are procrastinating. We are avoiding the feeling. This is the latest study that shows this. Procrastination is not always laziness, but it is usually avoidance or escaping from an underlying emotional fear associated with the task. Peki çözüm? Uzmanlar 5 dakika kuralından bahsediyor. Sadece 5 dakika başla. Sadece 5 dakika. Just 5 minutes. That is the deal. Çünkü başlamak bitirmenin yarısından fazlasıdır. Ve kendine biraz şefkat göster. Self-compassion. Ben tembelim deme, bu iş bana zor hissettiriyor, neden acaba diye sor. Bizim geleneğimizde de bunun adı var aslında. Nefse zorla gelen nefsi anla. Sevgiyle terbiye et, çünkü kendine düşman olan hiçbir işi bitiremez. So there's a 5 minutes rule. So you just start on the task and give it 5 minutes. That's it, that's the deal. And usually you'll start beating or you'll start getting over your procrastination problems. And this is again an important thing, that it is usually laziness is associated with problems with the inner self, that is called nefs in Turkish, but your self, your ego, or your inner subconscious self is not your enemy. You need to educate and tame it. So in the Turkish culture, self is within ourselves that dictates our lives, and always it is like a naughty child that always wants something and usually gets us into trouble. And what it wants, if not controlled, is usually harmful to ourselves. So you cannot get rid of yourself, you just tame it and educate it and discipline it. You need to learn to control it. Şimdi buradan ikinci konumuza bir geçiş yapalım. Let's talk about the compass in our heads. Zihnin pusulası. Bir an durun ve düşünün. Stop for a moment. Hayata aldığınız kararların kaçı gerçekten sizin düşüncenizin ürünü? Kaçı ailenizden geldi, kaçı sosyal medya algoritmasından, kaçı herkes öyle yapıyor diye. Now just stop for a moment and try to identify your thoughts. What portion of your thoughts are your own, or what portion of them comes from your family or your social media algorithms, or it is coming from the society, so you just follow the popular thoughts. It is not your own. try to identify these proportions. Eskilerin muhakeme dediği şey reasoning, the ability to weigh and judge. İşte budur. Akıl yürütme, değerlendirme, çıkarım yapma. Ve çok güzel bir gerçek. Daha iyi düşünebilen insanlar daha doğru kararlar verir. Daha hata yaparlar ve duygusal olarak daha dengeli yaşarlar. Better thinking is simply better living. Küçük bir egzersiz olarak mesela bunu düşünün. Bu radyo karşısında yapmayın ama müsait bir zamanda bunu bir deneyin. Bir hafta boyunca bence diye başlayan cümlelerinizi not alın. Just write them down. Any thought that comes to your mind that starts with in my opinion. Just note them down. Maybe not now, but when you have spare time, just do this exercise. Whenever you have a thought that says, in my opinion, I think, just write it down. Sonra her birinin yanına şunu yazın. Buna neden inanıyorum? And just ask yourself, like, why do I think that? Why do I believe that? Why this is my opinion? Just write it down and ask this question and write down your answer. Cevaplar sizi şaşırtacak. Çünkü fark edeceksiniz ki bazı düşünceler aslında size ait bile değil. Sadece duyup içselleştirmişsiniz. When you do this exercise, you will come to realization that, you know, some of, at least, I'm not going to say majority, but some of your thoughts are not your own. You're just internalizing them from some external source. Şimdi bir de şunu düşünün. Kur'an-ı Kerim'in en sık tekrarladığı çağrılardan birini biliyor musunuz? Hala akıl etmez misiniz? Akıl etmek, düşünmek, sorgulamak. Bizim dinimiz körü körüne kabule değil, not blind acceptance, düşünerek inanmaya çağırır. Bu çok modern bir mesaj aslında. 14 asırlık ama bugün bile taze. İslam ezbere değil, kavrayışla yaşanan bir dindir. So this is talking about the Turkish culture. We need to talk about the Holy Book, Quran, because it is the book we read and, you know, try to make sense of life through it. And one of the most repeated phrases in the Holy Book, Quran, is that "Efela takilun," which means, "Don't you think about this? Won't you comprehend this? Won't you contemplate on this?" So there's a phrase that repeatedly appear in the Holy Book. So I think Islam ezbere değil, kavrayışla yaşanan bir dindir. It's a religion of understanding, not memorization. So we are provoked and encouraged to think on regular basis, frequently. Everybody thinks, but so few can identify the sources of their thoughts. And this little exercise will help us understand our own thoughts and opinions, how they're formed, where they're coming from, and how they're leading us. Because in order to make healthy decisions, we need to be able to understand ourselves. Again, when you organize your life and your procrastination, you need to understand yourself and your emotions. Why are you putting tasks off? Şimdi bir yeni bakış açısına daha gelelim. Ön yargı ve filtre balonu diye düşünelim bunu. Şimdi biraz da ön yargıdan konuşuyoruz. Prejudice is the next what we want to talk about. Bias and prejudice hepimizde var. All of us are guilty of some form of prejudice. Bilimsel olarak çok net ön yargı çoğu zaman medya ve dil aracılığıyla bilinçaltımıza işleniyor. Sosyal medya algoritmaları bize yalnızca ilgilendiğimiz ya da zaten inandığımız içerikleri göstererek ön yargılarımızı pekiştiriyor. Buna filter bubble deniliyor. filtre balonu. İçinde yaşıyoruz ve farkında değiliz. This prejudice and bias that is within us all the time is usually coming from media consumption and our other communication, but it is a subconscious thing that happens to us. And because of the algorithms and the way the social media and other online tools work, we only get exposed to the things that we are interested in or we know little about, or at least, you know, tend towards to. And it just keeps reinforcing our own perspectives, or, you know, one way of thinking. And this is called the filter bubble. It is something that we need to be aware of. Çünkü düşünün, telefonunuz size kim olduğunuzu söylemiyor. Telefonunuz size kim olmanız gerektiğini söylüyor. Your phone or your PC is not just showing you the world, it is showing you a world. Bir dünya sizin dünyanız değil, size satılan bir dünya. And this prejudice or bias, like not being able to see things for real, for what they really are, is a big problem because you become delusional. Your sense of reality is distorted. Ön yargı kötü insanların değil, sorgulamayan zihinlerin meselesidir. So it is a problem of not bad people, prejudice, but it is the problem of people who lack critical thinking. Prejudice isn't the problem of bad people, it is the problem of unquestioning minds. It's a nice sentence, that one. Güzel bir cümle. Bir test yapalım. Son tanımdan yargıladığınız insan kimdi? Hangi grup, hangi millet, hangi meslek? Tanımadan yargıladığınız bir insan düşünün. Bir gruba mı aitti, bir milletten miydi, bir meslekten miydi? Bir saniye şöyle bir düşünün, sonra şunu sorun. O yargı nereden geldi? Tanıdın mı, duydun mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Zandan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Beware of suspicion, for suspicion is the most untrue speech. 14 asır önce, yani algoritma bize filtre balonu satmadan önce, dinimiz bize ön yargını test et demiş. So this is a statement or advice coming from Prophet Muhammad, peace be upon him. This is what he said. He said, be aware of suspicion, for suspicion is the most untrue speech. And it is actually a tool, mental tool for us to test your prejudice. And this was advice to us like 1400 years ago. It's quite interesting. Şimdi bedene gelelim. Çünkü yavaşlayalım dedik. Kalbimizi, düşüncelerimizi tanıyoruz. Şimdi bedenimizi bir dinleyelim. Çünkü ruh ve beden ayrılmaz bir bütündür. Body and soul aren't separate. We talked about our thoughts. Now let's talk about our bodies. Diyetisyen Dilara Koçak'ın da hatırlattığı bir gerçek var. Kalp damar hastalıkları hala dünyanın en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Ve son araştırmalar gösteriyor ki ultra işlenmiş gıdalar, ultra processed foods bunda ciddi bir rol oynuyor. Ne demek ultra işlenmiş? Raf ömrü için aşırı işlenmiş, yüksek tuz, yüksek şeker, doymuş yağ ama lif, vitamin, mineral neredeyse hiç yok. Üstüne katkı maddeleri, emülgatörler, koruyucular. Convenience comes at a cost. Şimdi şuna dikkat edin. Ben bir gıda işçisinin işinin içindeyim, fırın. Bunu bilerek söylüyorum, tecrübeyle söylüyorum. Hazır olan, kolay olan, paketli olan her zaman dost değildir. Easy is not the same as good. Bir sorun gerçek ekmek, bir parça gerçek et, bir avuç gerçek sebze. Bunlar atalarımızın bereket dediği şeylerdir. Bizim sofra adabımız, Bismillah deyip yemeye başlamamız aslında bir farkındalık ritüelidir. Yediğin nedir, nereden geldi, sana ne yapacak? What am I eating? What is it going to do to me? Bu sorular basit, hayat akıllılığıdır. Bu soruların cevaplarını aramak. Bir kuralı şu şekilde yapabiliriz, söyleyebiliriz. Tabağınız renkli olsun, ambalajınız az olsun. So let's like, we talked about thoughts and trying to purify and understand your own thoughts and, you know, your actions, why you're procrastinating, try to understand your emotions and do not turn against yourself, do not blame yourself and call yourself lazy, but actually tame yourself with love and education, but discipline yourself, and you apply a 5-minute rule, just work on that task for 5 minutes, and then get it started. Write down your thoughts and identify the sources of these thoughts. Do not act with suspicion, but try to validate and understand and see the world as it is, not how it is told to you by some algorithms. And now we are talking about feeding your body. And there's a very simple rule to healthy eating. I think this is very well summarized. Color on the plate, not on the package. So you can remember that easily. Color on the plate, not on the package. Convenience items with long shelf lives and a lot of additives and preservatives are not always the best for you, especially if they lack vitamins and minerals. Try to go for raw and fresh food, so that you know, you can have a holistic good life and increase your well-being. Şimdi son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Kalbimize iyi gelecek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz Anadolu'nun ruhunu açalım. Halk edebiyatı ve aşıklık geleneği. The tradition of the wandering poets and mystics. Anadolu'ya Asya'dan gelen ilk insanlar sırtlarında saz, ağızlarında hikmet taşıyan aşıklardı. Yunus Emre'ler, bilirsiniz. Türkçenin gül bahçesini açan adam. Ahmet Yesevi'ler, Karacaoğlan, Pir Sultan, Köroğlu. Hepsinin ortak bir derdi vardı. Aşkı anlatmak. Ama hangi aşk? Hem mecazi hem hakiki. Both earthly love and divine love as well. Halk şiirinin güzelliği şurada. Halk şiiri divan şiirinde olduğu gibi yüce, yüksek ve ideal olmaya değil, hayatın gerçeklerine yönelik bir şiirdir. Yani kasrlardan değil, köyden konuşur, kraldan değil, çobandan. It speaks from life, not from the throne. Aşık Veysel'i hatırlayalım. Gözleri görmeyen ama gönlü her şeyi gören adam. Ne diyor? Saklarım gözümde güzelliğini, her neye bakarsam sen varsın orada. Görmeyen gözünde Allah'ın güzelliğini saklıyor. In the eyes that cannot see, he hides the beauty of the beloved. Bu bizim misafirimiz, sadece Türklerin değil, bütün insanlığın. Çünkü gerçek sanat sınır tanımaz bir Bir Avustralyalı, bir Alman, bir Hintli Yunus Emre'yi okuduğunda aynı şeyi hisseder. Real beauty doesn't need a passport. Bugün eve dönerken eğer denerseniz bir Aşık Veysel dinleyin. Sonra bir de mesela bir İrlanda halk şarkısı, aynı insanın, aynı duygunun iki dilden çıktığını hissedeceksiniz. Şimdi bütün bunları söyledik. We talked about some emotions, we talked about some thoughts, we talked about bodily well-being, as in physical health, and we talked about love as well. It is an Anatolian way, the way the poets and the mystics from Asia, when they migrated into Anatolia, they talked about love, both for everything and divine as well. And that is a cultural thing, you know, that shaped the current Turkish culture significantly. All these Aşık Veysel, Yunus Emre, erenler diye belki özetlenebilecek insanlar. Şimdi şuraya geliyoruz. Bütün bunlar neden? So why all of these? Why do we have to control our emotions and understand ourselves and discipline our inner self? Why do we have to look after our body and why do we have to think clearly and avoid prejudice and, you know, apply critical thinking into our decision making so that we can optimize life and, you know, all of these. Why? Why do we have to do this or why we are talking about this? The big, this is the big question. Ben kimim? Niye buradayım? So who am I or why am I here? These questions need to be answered and that is, I think, the finale of it. Bunu hiç sormamış insan yoktur. Every human asks this. At 3 in the morning or at the hospital or at a funeral. 3 yaşındaki çocuk da sorar, 90 yaşındaki bilge de sorar. Bu konudaki yazılar, değişik değişik yazılar kaleme alınmış, değişik değişik insanlar düşünmüş ama ben bir tanesini sizle paylaşmak istiyorum. Akra Medya'da olan bir yazıda güzel bir noktaya değinmişler. İnsan yaratılışı itibariyle bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. So, varoluş sebebi. Bu one of the explanations why do we ask this question? Why do we ask this big question? Is that, you know, we are designed to ask this question. That is a really good answer that I found in a website reading about this. The reason to exist, I think, was the name of the section in akra.media. And they're talking about this thing that the reason we ask these questions is because we are designed to ask these questions. And throughout the human history, it has been like that. Seeking the truth, finding the meaning, understanding the question why, the existence. I think the existential reasoning is an inbuilt thing that, you know, us human beings are living with. We are born with it. We have it in ourselves. That's why I think these questions are always asked. Filozof olmak için doktora yapmanıza gerek yok. We don't need a PhD to be a philosopher. İnsan zaten doğuştan bir filozoftur. Sorgular, düşünür, anlam arar. Bizim hocamız Mahmut Esat Coşan çok güzel bir cümlesi var yine bu konuda. Fikir düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. So this is coming from Professor Mahmut Esat Coşan, who lived in Brisbane until 2001. Now he said, when your thinking is right, your intentions become right, and then every act becomes right. So the way you think and make sense of this world is important because it determines your intentions, and then your intentions lead your act. Lead your life. Bu çok modern bir fikir aslında. Bugünkü mindfulness kültürünün dedesi gibi. Yaptığın işi, niyeti neyse o iş odur. Aynı ekmeği iki kişi yapar. Biri sadece para için, diğeri insanlar doysun diye. Ekmek aynı ama bereket farklı. Same bread, different blessing. Şimdi insanoğlu bu tür düşünceleri sürekli yaşamak zorunda, canlı tutmak zorunda içinde. Şimdi programımızı kapatmadan önce son düşüncemiz de Kur'an-ı Kerim üzerine olsun. We close the program, I think we're coming to the end of it with the book. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. İnsanlar bazen modern hayatın sorunlarına eski kitap nasıl çare olur diye düşünüyorlar ama how can an old book speak to a modern problem? Cevabı şu şekilde açıklayabiliriz. Çünkü insan değişmedi. Telefon değişti, araba değişti, şehirler değişti. But the human heart hasn't changed. It is still the same. Aynı kıskançlık, aynı korku, aynı sevgi, sevgiye açlık, aynı anlam arayışı. İnsanlığın kurtuluşu son mesajda başlıklı yazıda çok güzel bir nokta var. Kur'an dünyaya ne emrediyor? Sevgiyi, kardeşliği, şefkati, adaleti, iyiliği, hayrı emretmiş. Küfrü, zulmü, din istismarını, riyayı, menfaatperestliği, haksızlığı, ahlaksızlığı, kötülüğü de yasaklamış. Şimdi bunu bir kenara bırakın. Şimdi günümüz dünyasında, günümüzde bir CEO'ya veya bir öğretmene, bir politikacıya, bir psikoloğa sorun. İyi bir toplum nasıl olur? Cevap aşağı yukarı hep aynı çıkar. İşte sevgiden bahsederler, kardeşlikten, adaletten, dürüstlükten. Love, brotherhood, justice, honesty. İşte İslam akıl ve bilimle çelişen bir din olmadığı için, because Islam is not at war with reason or science, tam tersi düşünmeyi farz, ilmi ibadet kabul ettiği için, mesela ilk emir neydi? Oku. İnsan değil, inan değil, secde et değil, oku. Bu dünya tarihinin en muhteşem ilk emirlerinden biridir. Bir dinin başlangıç sözü oku olduğunda o din cahillikle barışık olamaz. So, today if you ask anyone who's considerably successful in their lives about the ideal world, they will just say, you know, that has got love, some kind of companionship, some kind of justice and honesty, and you know, all of these beauties that are already are within the system of Islam. And Islam's first commandment was read. So, you know, you need to increase your knowledge on everything. Bugün bu şekilde 8 ayrı konuya dokunduk. Erteleme, düşünme becerisi, ön yargı, beslenme, halk edebiyatı, varoluş sebebi ve Kur'an-ı Kerim'den bahsettik. Hepsinin ortak bir teli var aslında. Bilinç, awareness. Yediğine, düşündüğüne, hissettiğine, yargıladığına dikkat etmek. Yunus Emre'nin dediği gibi, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. So this was the probably main theme out of this. Knowledge is knowing, knowledge is knowing yourself. If you do not know yourself, what is all this reading for? Buradan çıkarken kendinize iyi bakın demeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun. Ailenize sevgi gösterin. Komşunuza selam verin. Ön yargılarınızı sorgulayın. And maybe, just maybe start that thing you've been putting off. 5 minutes rule. Just 5 minutes. Just start something and it will be get done. İnşallah yarınki programımızda tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Yarınki programımız saat 4'te. Radyo Fori bir Türkçe programı dinlediniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
1: Ever tried organizing a family dinner? Now imagine doing it in over 50 languages. That's Radio 4AB. Loud, proud, and beautifully chaotic. We've been sharing the world with Brisbane for 45 years. Now, for Radiothon 2026, we need your help to keep this massive family talking. Support multicultural voices. Chip in and donate at 4ab.org.au/Radiothon 2026.

bu yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Station sponsor.